özendi ağa getir. Şoldasın sönbesin rahanda, kol cipi toru basıl armanha. Ötüday ömür ötür, dünyay beri bekir.

Şirkinsizim şirkinim. Bergus Birge, Bergus, Bergus. Gülüyor. Tamam aşağı.

Sensizim şirkenim. Bergus Birge, Bergus, Bergus. Güldük. Tamaşa. Kuvanışım az kağın. Jilbirken.